Hayat gözünü köydürüp boğdu tütek. Küştüme küyü telhemra. Aman yok dedi.